FM yine sürmek yevmek. Zavişta padumnes metzeri kankits. Tankarjek metzaranq.